bitti ayrılık. Böyle boynu bükük duruşum ondan, günlerdir içime çöktü ayrılık.